0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli bir konuğum var yine. Aslında programımıza ikinci kez katılıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kemancı Derya Bozok, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok keyifli program yapmak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda zaten sürekli sizi dinliyorum geldiğim konserlerde. Evet. Orada devam ediyorsunuz çünkü birinci keman sanatçısı olarak, değil mi?
1: Evet, 35 sene oldu.
0: Az değil gerçekten.
1: Evet.
0: Nazar değmesin, devam edin gerçekten öyle. Siz konserlerinize de resitallere de devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Onların pek çoğuna da katılmaya, dinlemeye çalışıyorum. En son konserinizin, aslında başkaları da var ama, kaydıyla geldiniz bugün.
1: Evet.
0: O da çok güzel bir konserdi.
1: Çok teşekkürler geldiğiniz için ayrıca.
0: Evet, harika bir konserdi. Siz Belinda Chen mi diyoruz, bilmiyorum.
1: Chen galiba.
0: Chen, Belinda,
1: evet.
0: Chen'le birlikte.
1: Yokuş bir de.
0: Yokuşu da, evet, var tabii. Belinda Chen Yokuş'la ikinci konseriniz oldu sanıyorum.
1: Evet, ikinci konserimiz oldu.
0: Onunla birlikteliğinizden de söz edeceğiz ama nasıl hazırlanıyorsunuz? Hem orkestranın haftalık konserleri,
1: evet,
0: yani özel bir çaba gerekiyor değil mi?
1: Evet, özel bir çaba gerekiyor ama ben tabii son zamanlarda bunu geleneksel hale getirdim. Mavi Salon'da yaptım üçüncü resitalim. Aslında salonda güzel bir etkinlik. JCO sanatçılarının Mavi Salon etkinlikleri. Çalmak isteyen bütün sanatçı arkadaşlarım böyle bir olanaktan faydalanıyoruz. Ve seyirciyle buluşma şansımız oluyor. Tabii ben çok seviyorum canlı konser.
0: Oda müziği çok seviyorsunuz.
1: Oda müziği tabii. 2023'ten beri zaten kuartet yapıyoruz. Bu ikili, üçlü, hatta trio da çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, evet. Bozok Kuartet'ten de söz etmemiz gerekiyor burada, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, tabii.
0: Sizin müzik yaşamınızda aslında ilk programda söz etmiştik ama kısaca bir geçelim mi müzik yaşamınızı, ister misiniz?
1: Tabii ki.
0: 1981 yılında başlıyorsunuz değil mi? Ankara Devlet Konservatuarı.
1: Aynen.
0: Hacettepe Devlet Konservatuarı değil mi?
1: O sırada Ankara Devlet Konservatuarı'ydı ve Cebeci'deydi. Yani ben Cebeci'nin son öğrencilerindenim. Yani 3,5 sene okudum orada.
0: Evet. Sonra Hacettepe'ye mi geçti?
1: Evet.
0: Evet, doğru.
1: 84 senesinin yarısında geçtik.
0: Reyhan Yücelen'le başlıyorsunuz.
1: Evet, Reyhan Yücelen'le başladım. Ulvi Hocam'ı da geçemeyeceğim anmadan. Ulvi Hocam da beni çok sevcik çalıştırdı. Çok borçluyum ona.
0: Solfej değil mi? Solfej.
1: Sevcik keman egzersiz kitabı. Aslında kemancılar için çok önemlidir ve böyle sabırla olacak, olacak diye böyle beni sevgiyle çalıştırmıştır.
0: Evet, evet.
1: Sağ olsun.
0: Saygıyla analım onu da gerçekten. Sonra İstvan Nemet görüyorum,
1: evet,
0: burada. Sanıyorum Reyhan Yücelen'den sonra o.
1: Evet, İstvan Nemet'in çok önemi var. Benim kemancı olmama, yani Reyhan Hocam'ın da tabii çok doğru başlattı beni. Çok teşekkür ediyorum ona. İstvan Nemet çok iyi bir pedagogtu. Ve benim aslında iyi kemancılar arasında konuşulmama çok büyük bir katkısı vardır.
0: Sonra Murat Tamer.
1: Murat Tamer.
0: O, hepsi çok değerli, çok, gerçekten eğitmenler, kemancılar.
1: Çok.
0: Sonra bitiyor değil mi? 1991'de
1: bitti.
0: Bitiyor ama yüksek lisans başlıyor.
1: Yüksek lisans, evet.
0: Orada da çok değerli kişilerle çalışmışsınız.
1: Evet. Servar Ganiyev Hoca ile başladım.
0: Sonra... 91-93 yılları arası. Servar,
1: evet,
0: Ganiyev.
1: Evet.
0: Sonra Viktor Pikayzen.
1: Viktor Pikayzen'le çalıştım.
0: İkisi de çok değerli gerçekten.
1: Çok, çok.
0: Oda müziği biraz önce söz ettik. Hep var yaşamınızda.
1: Evet. Daha önceden aslında Tayfun'la tanışmadan önce Bidis Kınıklı ile Çanakkale'de bir festivale katıldık ve dört kadın bir grup kurduk. Tabii Tayfun'la tanışmam...
0: Tayfun Bozok, söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: selamlarımızı
1: yani,
0: gönderelim, evet, buradan ona,
1: evet,
0: da.
1: Yani o çok başka bir şey benim hayatımda. Başka bir okul oldu aslında. Yani,
0: evet,
1: ben yurt dışına gitmiş kadar oldum. Çünkü zaten bu kadar büyük bir tecrübe, bu kadar büyük bir oda müziği tecrübesi, keman tekniği, özellikle sağ arşe, çok şey öğrendim ondan.
0: Sonra Bozok Kuartet 2014 görüyorum burada da, 2014'te.
1: Evet, daha önceden 2003'te Akdeniz Kuartet olarak
0: var,
1: kurmuştuk,
0: evet,
1: ve
0: evet,
1: orada çok sevgili arkadaşımız vefat etti, nur içinde yatsın, Selim Öğüt. Ve benim erkek kardeşim şu an Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışıyor, Tayfun Karakelle ile. Çok güzel bir kuartetimiz oldu. İşte yurt dışında konserlerimiz oldu. Sonra Tayfun Adana'ya gittiği zaman biraz devam ettik ve sonra bitirdik.
0: 2014'ten itibaren
1: Bozok Kuartet adıyla devam ettik.
0: Halen devam ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Çalışmalar devam ediyor. Sizin yaşamınızda bakıyorum burada İsviçre'de Lausanne Sinfoniette Orkestrası ile birçok konser var, değil mi?
1: Evet.
0: Katıldığınız.
1: Tayfun'un en son başkemancılık yaptığı orkestra, Sinfoniette Orkestrası. Orada ikinci keman grup şefliği yaptım. Sonra iki tane opera konserinde temsilinde bulundum. Avanche Festivali'nde. Gerçekten çok ilginç projeler yapılıyordu. Çok güzel çalışmalardı onlar.
0: 2010-2014 yılları arasında Cem Mansur'la Akdeniz Uluslararası Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası,
1: Aynen.
0: değil mi? Türkiye
1: Aynen.
0: Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası. Orada da konserleriniz oldu.
1: Evet. Orada ben ikinci keman ve viyola grubunu çalıştırdım. Gerçekten 4 kişi o kadar güzel bir çalışma yaptık ki orada gençlerin yurt dışındaki o özgüvenleri, o Anadolu insanının muhteşemliğini tabii çok iyi bir şekilde 4 kişilik bir grup olarak Cem Mansur'un sayesinde çok güzel ortaya koyduk. Ama tabii burada kimsenin haberi olmadı.
0: Yok, bizim oldu. Gerçekten oldu bizim. Sizin konserlerinize gelelim istiyorum. Çünkü sevgili Derya çok güzel kayıtlar getirmiş. İlk dinleyeceğimiz eserler sanıyorum geçen yıl 21 Mayıs'ta 2025. Evet. O konserden biraz söz eder misiniz? O da şeyde oldu değil mi? CSO Mavi Salon'da.
1: Evet, o konseri Tayfun'la birlikte paylaştık. Allah'tan onunla paylaşmışız. Çünkü çok büyük bir vertigo atağı geçirdim ve o gün öyle başım mi? Çok dönüyordu.
0: Geçmiş olsun gerçekten. Biz bilmiyoruz
1: fark ediyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü sadece Sezar Frank ve Adnan Saygun çaldım. Ama çok keyifli bir konserdi. Yani orada unuttum bile ben başımın dönmesini falan. Zaten Belinda ile ilk resitalimizdi.
0: Evet. O da gerçekten çok yetenekli Bilkent'ti değil mi? Bilkent Orkestrası.
1: Bilkent Konservatuarı'nda Sahne Sanatları Fakültesi'nde öğretim görevlisi.
0: Eğitmen, evet.
1: Eğitmen. Evet. İşte evet. Çok iyi niyetli, çok çalışkan birisi. Ben onu yeğenimin sınıf konserinde gördüm. Çok duyarlı bir eşliğini gözlemledim ve Facebook'tan onu aradım. Evet. Buluştuk. Ve çok ilginç, benim kafamda 2 tane eser vardı. O 2 eseri söyledi. Sezar Frank ve Tayfun'la resitalin sonunda seslendireceğimiz Shostakovich'in 2 keman piyano için 5 parçasını. Ben şok oldum tabii. Bu, benim kafamdaki şeyleri söyleyince böyle ilginç bir buluşma oldu.
0: Evet. Böylece piyanistinizi de bulmuş oldunuz.
1: Evet, evet, evet.
0: Bundan sonra devam edeceksiniz mutlaka. Evet. Şimdi dönelim 21 Mayıs'a, geçen yılki. Sezar Frank, bu nasıl bir eser?
1: Sezar Frank muhteşem bir eser.
0: Sonat, değil mi? Sonatı keman.
1: Sonat, evet. Yani literatürün en zor, en önemli eserlerinden bir tanesi. Ben bunu konservatuvarın yüksek 2 sınıfındayken ilk duydum. Dedim ki böyle güzel bir sonat nasıl yazılabilir? Sanırım bu benim son çalışım oldu onu. Çünkü işte mezuniyetimde çaldım. Fransa'da bir şeyde çaldım. Masterclass'ta onu çalıştım. Jacques Israelevich diye bir kemancıyla. Ve çok çok çok sevdim. Ama şimdi artık diyelim ki Debussy, işte başka sonatlar çalışmak istiyorum.
0: Onları da kayıtlarını biz de dinleriz ve sunarız umuyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi Sezar Frank'ın keman sonatının 2. ve 3. bölümlerini evet. dinliyoruz. Kemancı Derya Bozok, piyanist Belinda Chen Yokuş'la seslendiriyor.

0: Sezar Frank'ın Keman Sonatı'nın ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Derya Bozok, Belinda Çen Yokuş'la seslendirdi. Geçen yılki konserin kaydıydı bu eser. Bir eserimiz daha var. Aslında onu da çok fazla uzatmadan hemen çalalım istiyorum. Saygun'un Prelüdü. Saygun, siz daha önce de çaldınız sanıyorum. Daha önce biz de sunmuştuk dinleyicilerimize. Saygun hakkında neler söylersiniz bu eser hakkında?
1: Yani bu eser muhteşem bir eser bence. Yani her kemancının, Anadolu'da yaşayan her kemancının o ağıtı iliklerine kadar hissedebileceği muhteşem bir eser. Yani ben bir çocuğunu kaybetmiş bir annenin çığlığı gibi görüyorum bunu. Özellikle sol dilinde en tiz noktaya parmağımızla atış yaptığımız yer. Bir ağıt, yani çok etkileniyorum bu eseri çaldığımda hep.
0: Evet. Biz de hissediyoruz aslında ama ben bu şekilde düşünmemiştim. Bir ağıt dediniz. Bu eseri dinleyelim. Saygun'un Prelüdü'nü dinleyelim. Derya Bozok ve Belinda Çen Yokuş'tan. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Saygun'un Prelüdünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Artık bu yılki, yakınlarda sanıyorum bir ay önceki konserin kaydına geliyoruz. Güzel konser dediğim. Chopin'in Nocturne'ü var, ilk yarının sonunda seslendirdiğiniz. Bu aslında piyanistlerin çokça seslendirdiği ve piyano için notaları olan bir eser ama kemanla seslendirme nasıl oldu? Siz notalara nasıl ulaştınız?
1: Notalara çok ilginç. Ben o sırada kaç yaşındaydım? 26 yaşındaydım. Jason'un konserlerini düzenli takip eden, özellikle kemancıları hiç kaçırmayan İnal Eğirboz diye bir abimiz vardı. Bana notalar vereceğini söyledi ve kendisinin evine gittik ve 3-4 tane nocturne notası verdi ve bunları çal der ya dedi. Ve onu da anıyorum burada. Yani gerçekten sonra bu çaldığım nocturne'ü David Ostrand çaldığını rastladım. Bir arkadaşım işte bana verdi. Muhteşem çalmış tabii. O günden sonra hep bir resterde çalma isteğim oldu ve işte bu sefer gerçekleşti 11 Mayıs'ta.
0: Hatta çalmadan önce de söz ettiniz. En çok sevdiğim eser ya da beni çok etkileyen mi demiştiniz? Şimdi cümlenizi
1: Beni çok
0: hatırlamıyorum.
1: etkiliyor. Beni çok etkiliyor. Aslında şey var yani piyanoyla da tabii ki mükemmel ama kemandaki o duygusallık, o vibrato, o çeşitlilik işin içine girince sanırım çok etkileyici oluyor. Yani beni çok etkiliyor. Bilmiyorum izleyici için nasıl.
0: Gerçekten çok etkileyiciydi. Şöyle düşündüm ben, aslında bunu tek Belinda çalacak gibi düşündüm. Yani eser programı da görünce Nocturne herhalde Belinda çalacak diye düşündüm. Orada gerçekten ilginç geldi bize de. Çok güzel bir yorum. Hemen onu dinleyelim istiyorum. Sonra devam edeceğiz.

0: Chopin'in Nocturne'ünü dinledik. Derya Bozok ve Belinda Chen Yokuş'un konserlerinden ikinci yarıda seçtiğiniz eserlerden Debussy'nin Keman Piyano Sonatı ki
1: Evet.
0: bu da sanıyorum çok sevdiğiniz bir eser.
1: Çok sevdiğim bir eser ama piyanistler için müthiş zor. Yani o, ben bunu bir kere daha çalmak istiyorum. Yani çünkü o kadar ters bir eser ki iki kişinin birbirini çok iyi tanıyor olması lazım. İkinci bölümü beğendiğim için ikinci bölümü koyayım dedim. Bir ve üçte de çok beğendiğim yerler var. Ama bir kere daha çalacağım bunu, söz veriyorum.
0: Tamam. Şimdi biz bu kayıttan Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'ndan ikinci bölümü dinleyelim. Sonra yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'nın ikinci bölümünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Kayıtlarını dinlediğimiz konserden iki eser daha var seçtiğiniz. İlki Fauré'nin Ninnisi, Berceuse Ninnisi. Burada aslında öncesinde yine söylediniz, torununuzun doğum günüymüş o gün, değil mi?
1: Bugün doğum günü.
0: Bugün mü?
1: Evet, bugün
0: Evet,
1: doğum
0: çok
1: günü. Bugün
0: ilginç.
1: 2 yaşına
0: Ya da onun
1: girdi.
0: için çalıyorum
1: Onun
0: dediniz.
1: için çaldım, evet. Çünkü Ninni son zamanlarda işte sürekli her gün konuştuğumuz için, yani kulağı tabii çok iyi ve annesi de sürekli onu şarkılarla şey yapıyor ve hayatımızın çok önemli bir parçası oldu
0: Ne
1: tabii.
0: tabii tabii doğru.
1: Doğduğu andan itibaren ben onun için çalmak istedim.
0: Evet. Sonra biz olarak çaldığınız var bir eser. O da çok güzel bir eser.
1: Elgar, Salut
0: Salut
1: d'amour.
0: d'amour. Evet.
1: Evet.
0: O da çok Elgar'dan da bilmiyorum söz etmek ister misiniz bu eserle ilgili bir şeyler?
1: Yani Elgar çok muhteşem bir besteci. Şimdi Elgar deyince aklıma hemen Tayfun'un en son çaldığı keman konçertosu geliyor. Yani muhteşem bir konçerto. Ama bu Salut d'amour o kadar naif, o kadar böyle güzel bir parça ki onu bir seslendirmek istedim. Onunla bitirmek istedim. Çünkü
0: Evet.
1: aşka davet aslında.
0: Ezgisi çok güzel gerçekten.
1: Evet.
0: Belli romantizm var orada.
1: Evet. Yani kemanla şarkı rahat söyleyebileceğimiz eserler bunlar. İşte Nocturne, Berceuse. Yani böyle küçük parçalar çok hoş oluyor gerçekten.
0: Evet.
1: Yani bir sonat çalmak çok da bir kemancı için bütün olarak zor bir olay. Ama sanırım önümüzdeki sene onu yapacağım. Viktor Pikayzin'le çalıştığım Prokofiev sonatı çalmak istiyorum. 1996'da çalışmıştım. Çok oldu ve onu artık çalmam gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Seneye daha farklı olacak.
0: Seneye de devam edecek
1: Tabii, inşallah,
0: konserler.
1: inşallah.
0: Bozok Kuartet'le konserler devam edecek.
1: Tabii, inşallah. Bozok Kuartet'le işte yine aynı şekilde yani özellikle senede bir Mavi Salon'da konser yapacağız. Tabii ki başka yerlerde de konserlerimiz olacak.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla da tabii devam, değil mi?
1: Devam, evet.
0: 200. yılı çünkü artık orkestranın
1: Evet,
0: çok
1: orkestra
0: önemli.
1: çok önemli gerçekten. Yani çok gurur verici ama ben şu an okey bu konuyu açtık. Bu orkestraya bugüne kadar emeği geçmiş bütün sanatçı abilerime, ablalarıma, büyüklerime, hatta kuruluşunda çok büyük katkı sağlayan sanatçıların hepsini burada teşekkür etmek, anmak istiyorum. Öyle bir dönemdeyiz ki liyakatın, emeğin hiçbir şekilde anlamı yokmuş gibi davranılan bir dönemdeyiz. Biz bugünlere yer geldiysek
0: 200 yıl olduysa.
1: bu çabalarla, bu
0: Evet.
1: özverilerle, bu çalışmalarla geldik. Ben sonuç olarak orkestranın çok önemli bir döneminde orkestraya girdim. 91 senesinde benim çoğu, yani hiç kimse neredeyse çalmıyor. Çok az insan var birlikte o dönemden çalıştığım. Ve biraz böyle değişik bir algı yönetimi var ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ve çünkü ben emeğe çok saygı duyuyorum.
0: Evet. Tarih çok önemli, orkestranın tarihi çok önemli. Osmanlı'dan gelen bir tarih var. Tabii bunu tarihi bir başka programda konuşuruz. Yeni dönemde, yeni konser sezonunda tekrar konuşalım diyorum
1: Tabii.
0: bunları. Bir program daha yapalım.
1: Çok özür
0: Çünkü
1: dilerim, sözünüzü kesiyorum ama Atatürk'ü anmadan geçemeyeceğim.
0: elbette,
1: Çünkü
0: evet.
1: esas Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayda döneminde
0: Ben
1: sarayda
0: başlangıç
1: konulan
0: olarak
1: tabii
0: tabii.
1: ama
0: Buraya
1: Ankara'ya
0: Ankara'ya tabii.
1: gelmesi çok çok önemli bir konu.
0: Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adıyla yıllardır
1: Tabii.
0: tabii o da çok uzun yıllar ama ben hani başlangıç olarak Osmanlı'dan
1: Tabii,
0: 200 yıl
1: tabii.
0: çünkü uzunca bir süre.
1: Aynen.
0: Yani Atatürk'ümüzü de burada minnetle, saygıyla analım ve konser programınızın son iki eseriyle biz de
1: Evet.
0: programımızı bitirelim. Önce Fauré'nin Ninnisi'ni dinliyoruz ve sonra Elgar'ın Salut d'Amour'unu dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok zevkli. O güzel enerjinizle
0: Teşekkür ediyorum.
1: paylaşmak böyle bir programı ben de çok teşekkür ederim.
0: Tekrar teşekkür ediyorum ve yeni sezonda sözümü aldım.
1: Tamam.
0: Bekliyorum sizi.
1: Çok sağ ol.
0: Bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Hürçin.
1: Hoş bulduk.
0: Hürçin, bazı ünlü yorumcular opera dinlemenin yoruma çok büyük katkıda bulunduğunu söyler. Ben bu sözü senden de sık sık duydum. Bir yorumcu için opera dinlemek neden önemlidir?
1: Bir kere eşliği öğreniyorsun. Çünkü biliyorsun operada çukurda orkestra çalıyor. Ve sound'un çukurda çalmamalarının sebebinin bir de şöyle bir şey var. Yukarıdaki şarkıcıların önüne geçmemesi için orkestranın. Birincisi bunu öğreniyorsun. Geride çalmayı. İkincisi solistleri yalın olarak izleyebiliyorsun. Renkler, kostüm, hayal dünyan. Burada çok şey kurabilirsin. Biliyorsun küçükken, daha doğrusu küçük yaştaki çocuklar operadan sıkılırlar. Evet. Ben çok severdim. Mesela benim yaşıtlarım bale seyretmeyi severdi. Ben operacıydım. Hiç sıkılmazdım.
0: Bazı operalar değil mi? Mesela ya, Sihirli Flüt çocuklar için çok eğlenceli değil mi?
1: Yok, ben direkt Toskacıydım.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Toska ve ben Toska'yı seyrettiğimde de böyle gözlerim yaşardığını hissediyorum yani. Hatta arkadaşlarım benimle dalga geçmişti. Aman ne kadar duygusalsın falan. Ki öyle bir adam değilimdir normal hayatta. Hani böyle ağlayan, sızlayan bir adam değilimdir. Ama Toska beni her zaman için başka bir yere götürmüştür. Neyse konuşacağız herhalde şeyleri.
0: Evet, zaten sen de söylüyorsun. Opera dinlediğimizde besteciyi de daha yakından tanıyoruz gibi geliyor bana, değil mi? Çünkü konçertolarında çalıyorsun, senfonilerini dinliyorsun ama görmediğin şeyleri görüp sanki operada bestecinin müzikal dünyasını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyorsun gibi geliyor. Mesela konçerto ya da sonatları ya da çalarken belirli bir sınırlar içinde kalıyor değil mi insan?
1: Ya sınırlar içinde kalıyor ya da şöyle görebilirsin. Tabii sahnede büyük bir hareket var, yani bir devinim oluyor. Dekorlar değişiyor, ışık işte o perdenin bir anda açılması, o belki de tahmin etmediğim bir dekor karşında. Ama en önemlisi, ben operadaki o çukur sound'unu çok severim. Çukurdan gelen, yani alttan gelen sound'u çok severim. Çünkü biliyorsun orkestracılarda şey vardır. Solosu olan hemen iki forte çalmaya başlar. Hani sanki biz duymayacakmışız gibi. Yani o piyanist mi o da çalsın?
0: Çok duyacak. Farklı değil mi senfoni orkestracılığı ile opera orkestracılığı?
1: Ve opera müzisyenlerine ben büyük saygı duyarım. Senfoni orkestrası gibi gözüken çoğu insan,
0: görünmeyen
1: mesela opera
0: kahramanları,
1: opera obacısının yüzünü bile bilmez. Çünkü çukurun en arkasında
0: bazen
1: bakıyor.
0: Şefi bile göremezsin yüzünü, yani selam vermesi.
1: Evet, yani anlatabiliyor muyum? Egoları gerçekten düşük ve çok iyi müzisyenlerdir opera müzisyenleri. Tanıyorum da çoğunu. Mesela Antalya operasını çok beğeniyorum yani orkestrasını. Ne bileyim, Ankara'nınki çok iyidir her zaman. İstanbul'unki de tabii ki şeyler. O şeyi ben o resmi çok seviyorum.
0: Resim,
1: tabii ki.
0: Resim değil mi? Güzel.
1: Yani müzikle solistlerin ve dekorun, renklerin
0: uyumu.
1: Evet, uyumu ve seni başka bir yere götürüyor.

0: Evet, senin de dediğin gibi opera farklı dallarda çalışan sanatçıları bir araya getiriyor, değil mi? O da çok hoş bir şey. Yazar var,
1: Değil
0: koreograf
1: mi?
0: var, sahne tasarım var, kostüm var,
1: Dans
0: var da
1: var.
0: var. Da bir dans var. Orkestra şefi, müzikçiler, şancılar. Galiba bu
1: Koro.
0: evet bu ortak koro tabii ki. Bu ortak çalışma sanatçının gözünde yeni ufuklar açıyor bence. Ben de hep ekip çalışmasından
1: Tabii,
0: yanayımdır, değil mi?
1: kesinlikle. Mesela o korolar beni her zaman için solistlerin aryalarından daha çok etkiler.
0: Hele
1: Tamam mı?
0: iyi bir koroysa
1: Tabii
0: müthiştir,
1: ya da
0: değil mi?
1: çocuk korosu
0: Evet,
1: mesela.
0: değil mi?
1: Çocuk korosuna ben bayılırım. Knabenchor. Bir de onların sesi daha da geriden
0: Evet,
1: gelir.
0: evet.
1: Böyle gerçekten hani tüylerini ürperiyor dersin ya.
0: Evet.
1: O duyguları yaşatıyorlar. Şimdi Primadonna zaten söyleyeceği aryalar harika eserler,
0: Harika
1: tamam.
0: zaten
1: Ama
0: sende.
1: gerideki o
0: Gerideki.
1: kontrşanlar, kontrpunktlar, orkestrayla paslaşmalar onlar çok güzel. Biliyorsun
0: Çok.
1: Primadonna söylediğinde orkestra ufak hareketlerle hep böyle birlere, üçlere ufak dokunuşlarla eşlik eder. Ama görkemli bir koro eşliğinde iş
0: Ya.
1: orada büyür yani.
0: Değil mi?

0: Biliyorsun her dilde müzik farklı tınlar Burçin. Operada seni en çok etkileyen dil hangisi?
1: İtalyanca tabii.
0: Öyle mi?
1: Benim için yani.
0: Hı-hı.
1: Şimdi Almanca.
0: Ben Rusçayı da seviyorum.
1: Evet, aklıma hiç gelmedi. Hı-hı. Ama evet evet, onu sempatik buluyorum. Ama şeyi mesela Almanca, tamam Almanca bildiğim için bana yakın. Hı-hı. Tabii ki anlamam için. Fakat bütün arkadaşlarım mesela Almancayı sert bulurlardı. Hı-hı. Fransızca da bana birazcık şey geliyor. Ama İtalyanca yani İtalyanca ne bileyim yani. Lisan zaten müzik gibi.
0: Evet zaten akıp gidiyor.
1: Ama Rusçayı bak hiç unutmuştum onu. Gerçi tabii ki Rusça.
0: Evet.
1: Gayet tabii.

0: Burçin, Chopin ve Paganini. Operaya çok önem veren ve seven iki besteci biliyorsun. Bellini ile yakın dost olan Chopin öğrencilerine yeni bir eser öğretirken operaya gidin, solistleri dinleyin, ondan sonra çalışmaya başlayın dermiş. Rossini, Paganini iyi ki kemanı seçti, opera besteleseydi rakip tanımazdı demiş. Paganini ya da Chopin opera sevgisinden kaynaklanan şarkı söyleme tekniğini çalgılarına çok iyi yansıtmışlar. Öyle değil mi? Chopin piyanosunu, Paganini kemanını insan sesi gibi kullanmış. Hatta Paganini eserlerinde operadaki bütün detayları işlemiş. Sen rastlar mısın Paganini'nin eserlerinde opera detaylarını?
1: İlla ki almıştır
0: yani. Reçitatifler,
1: evet,
0: girişler.
1: Tabii ki. Ama iyi ki Paganini olmamış çünkü.
0: Değil mi ya?
1: Yani o sirkede dönüşebilirdi yani o zaman opera.
0: Bir de tabii Bellini ile yakın dost olması. Yani o devirde tabii herkes iç içe yaşadığı
1: için. Ama mesela Chopin'in ben... düşünemiyorum hani Chopin'in bir opera nasıl bir...
0: Ama bakar mısın ders verirken öğrencilerin operaya gidin, önce
1: ya
0: dinleyin
1: tamam,
0: sonra...
1: Ama Chopin'i hani birebir düşünemiyorum. Hani Chopin daha çok böyle piyanoyla özdeşleştiği için
0: evet, benim
1: işte
0: için... Evet, ama piyanoya da şarkı söyletiyor.
1: Tabii canım.
0: Oradan kaynaklanıyor evet. Belki bence.

0: Paganini yorumlarıyla ünlü bir kemancıdır Salvatore Accardo. Şöyle demiş, ben Napoliliyim. Bizler şarkı söylemeyi çok severiz. Bu yüzden de kemanı şarkı söyler gibi çaldım bütün meslek hayatım boyunca demiş. Şarkı söyler gibi çalmak için acaba İtalyan mı olmak gerekiyor Burçin?
1: Buna katılmıyorum. Ama tabii ki lisanlarından dolayı ve yaşayış tarzlarından dolayı.
0: Ama mesela
1: dolayı,
0: ben şarkı söyleyemem. Sen söyleyebilir misin?
1: Ya sen de söylersin.
0: Yok söylersin. Çok kötü söylerim.
1: Yani şöyle bir şey. Yani Türkçe herhalde birazcık operaya çok uyuşmayan.
0: Peki sen çalarken melodiyi söyler misin?
1: Söylüyorum. Bazen söylüyorum çünkü şundan dolayı şarkı söylemek gibi değil. O benim ezberimi kontrol eden ya da sahnede biliyorsun çaldığında isterse 1000 kişi, 2000 kişi olsun ama sen piyanoyla berabersin dostunla. O anda onunla beraber ve müziği içine girmem için mırıldanırım çok.
0: Mesela İtalyan piyanistler şarkı söyler gibi çalabilir mi piyanoyu?
1: Yok canım öyle bir şey yok. Yani Rusları ne yapacağız o zaman?
0: Değil mi?
1: Yani...
0: Mesela Perman şarkı söyler gibi keman çalıyor yani. Evet. İtalyan değil ama.
1: Evet yani.
0: Hi-Fets.
1: Yani müziğin bir dili var. Evet. Doğru olan bir legato, doğru olan bir staccato.
0: Ama şu bu gerçek yani İtalyanların tabii ki kulağı çok daha dolu. Operanın doğduğu yerde yaşıyorlar yani değil mi? Daha.
1: Ama o zaman yani Almanlara ne diyeceğiz? Yani,
0: evet doğru.
1: Yani Bach, Beethoven çıkan bir yerden.
0: Evet birazcık kendini öne çıkarmış Accardo ama çok iyi kemancı tabii.
1: Evet. Ya İtalyanların da bir de şey vardır yani. Bizim mutfağımız en iyisi. Hı-hı,
0: doğru.
1: İşte, evet, bizim müziğimiz. Yani. En iyisi bizimki. En iyisi bizimki. Yani bu şey birazcık İtalyanların sevimli insanlar.
0: Evet.
1: Ve mesela Almanlar da aşıktır İtalyanlara. Roma'ya, Venedik'e. Ama bir İtalyan Almanya'ya geldiğinde çok etkilendiğini görmem. Etkilenmez. Sanki İtalya böyle bir kabuğunun içinde yaşayan bir bölge olarak. Müzikleri de çok kendine has. Ama yani bunu tabii İtalyanlar yok bizden daha iyi şarkı söyleme derlerse orada yani Rusları ve Almanları gücendirmeyelim derim yani.
0: Ama bir de şöyle bir şey var Burçin. Bütün şarkı söyleyen kemanlar da İtalya'dan çıkmış. Biliyorsun
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ya bir de öyle bir gerçek var. Mesela Paganini hatırı sayılır bir keman koleksiyonuna sahipmiş. Birkaç tane Stradivarius'u, Guarnieri'si, Amati'si varmış. Düşünebiliyor musun?
1: Operayla bunları kaybedermiş.
0: Hatta operayla kıyaslarsak Stradivarius kaprisli bir primadonna'ya benzetilir müzik dünyasında. Guarnieri biraz böyle bariton gibi falan. Paganini de koyu tonlu ve güçlü sesli kemanları seçermiş ve her konserinde düşünüyorsun açıyor şeyi kutuları. O esere göre içinden hani kostüm seçer gibi keman seçiyor yani ilginç. Bu kadar seçici olması operaya olan sevgisinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana değil mi? Çünkü eserlerinde şarkı söyleme tekniğini kullandığına göre o bestelediği esere göre de ince sesli kalın sesli kemanlarını seçiyor.
1: Evet konser bence böyle. Hem gününe göre hem de çaldığı esere göre herhalde.
0: Bir de yani ayarlıyor. Ne büyük bir zenginlik ya.
1: Tamam aç, da, o da yani Paganini'den bahsediyoruz. Paganini'nin tabii ki böyle bir koleksiyona.
0: Papyon sanki seçer gibi keman seçiyor. Yani böyle bir şey müthiş bir şey yani.
1: Evet ama çoğunu da biliyorsun.
0: Evet kaybetmiş.
1: Kumar
0: öyle bir rivayet var yani. Öyle
1: kumar masasında kaybedermiş.
0: Evet.

0: Burçin, Paganini deyince aklımıza hemen ne geliyor? Teknik gösteriler geliyor, cambazlıklar geliyor ama bu konuştuklarımız keman sihirbazlığının çok ötesi de bir Paganini çıkarıyor ortaya. O, sanki onun derdi kemana şarkı söyletmek. Bir de konçertolarını orkestra yöneterek şefsiz çalıyor Paganini, biliyorsun. Bu da sanırım ona daha büyük bir özgürlük sağlıyor. Dilediği gibi şarkı söylüyor işte bence.
1: Ama şöyle bir şey, bir de keman konçertolarında acayip
0: acayip
1: primitif bir orkestra.
0: Orkestra.
1: şey var.
0: Kendi ön planda.
1: Evet evet, tabii ki. Yani aslında Paganini konçertoyu eşlik etmek inanılmaz zor orkestra için. Düşünsene yaptığı yavaşlamalar, hızlanmalar ve birinin oraya oturması lazım.
0: Liszt'i bile kıskandırdıktan sonra, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Kaprisleri piyanoya da evet. Çaldırdıktan sonra, sen çaldın mı hiç Paganini kaprisi piyanoya?
1: Kaprisler çaldım ama konserlerde çalmadım yani. Nedense ben kaprisleri çok sevmedim.
0: Her yani kemancı da sevmez biliyorsun. Yani çok nadirdir.
1: Evet,
0: yani bir iki tanesini çalarlar belki, biz yaparlar ama hani o 24'ünü birden onu çalan kemancı. 24'ünü
1: benim ev arkadaşım Aramel İken çalıyordu.
0: İşte o da çok zor. Ben dinlemek istemem mesela hepsini bir anda. Yani, ha, içinden çok sevdiklerim, çok melodik olanlar.
1: İyi çalan çok, olursa dinlersin tabii ki canım. Niye dinlemesin yani?
0: Gerek yok gibi geliyor. 24
1: ama
0: tane
1: yani
0: kaprisi.
1: öyle kemancılar var ki harika çalıyor, yumuşacık. O şey nota kalabalığını hissetmiyorsun yani.
0: Aynen öyle.

0: Borusan Klasik.
1: Burçin, dostumuz Alfred Brendel sanki Paganini ile aynı fikirde. Bak şöyle demiş: bugüne kadar bütün yorumlarımda şarkı söyler gibi piyano çalmak için büyük çaba harcadım. Gerçekten şarkı söyler mi Brendel'in piyanosu?
2: Brendel'in tabii çaldığı bazı eserler var. Schubert'ler olsun.
1: Schubert'ler müthiş çalıyor. Evet.
2: Değil mi? Ama Schubert'in de o kadar güzel bir melodi yapısı vardır,
1: evet,
2: ki.
1: Söyletiyor diyorsun ha?
2: Yani Schubert'in biliyorsun melodilerini rock müzisyenler tut, popüler müzik yapanlar hepsi çok iyi beslenmişlerdir. Brendel de çok üst seviyede bir piyanisti. Gayet tabii ki her piyanist gibi o da şarkı söyletmeye çalıştı.
1: Evet, zaten o yani, kısıtlı repertuar içinde dolaşıyor biliyorsun. Mozart, ama, Schubert değil mi? Öyle. Hepsini çalmaya kalksam ömrüm yetmez demiş. Konuşmuştuk bunu bir programımızda, evet, biliyorsun.
2: Ama, yani çaldığı bütün eserleri de, evet, çok iyi yorumlayan bir ustadır yani.
1: Çok çaba gösterdiği kesin zaten. Yani o kadar çaba gösterirsen, evet, piyano şarkı söyler bence.
2: Evet, zaten şarkı söyletmen lazım yani. Evet. Amaç o. Evet. Yani ki dışarıya da o sesler gitsin yani.

0: E peki şöyle bir şey de var. Bazı yorumcular piyanoya şarkı söyletmek şöyle dursun. Onu tam bir vurmalı çalgı gibi kullanıyorlar. Mekanik bir şekilde onun elinin altında piyanonun şarkıcıya dönüşmesi çok olası değil bence. Ne diyorsun?
1: Yani
0: Çok
1: şimdi
0: var böyle yorumcu.
1: günümüzdeki piyanistlerden bahsedeyim. Benim zaten hayalimdeki piyanistler işte Horowitz'ler, Richter, işte eskiler, ne bileyim Gould, Gulda, Rubinstein. Şimdi bugünkü piyanistler Tun çağında yaşıyorlar. Yani forte'yi daha vurarak çalıyorlar.
0: Piyanolar da buna imkan veriyor değil mi
1: Gayet
0: şimdi?
1: tabii ki.
0: Steinway
1: Şimdi
0: gittikçe
1: daha
0: böyle
1: tabii ki
0: Ferrari gibi diyorlar ya Steinway.
1: Mekanizmalar da çok elverişli şimdi. Eskiden 50-60 sene önce çalan piyanistlerin ya da 100 sene önce çalan piyanistlerin ne zorluklar yaşadığını tahmin edebiliyorsun yani. O büyük eserlerde.
0: Yani
1: Şimdi
0: hazır elime geçmişken böyle bir piyano vurayım mı diyor yani.
1: Şimdi kuvvetli çalmak vurmakla alakalı bir şey değil. İşte her zaman derim balans.
0: Fizikle de biraz ilgili değil mi? Ha?
1: Yok
0: Değil mi?
1: yani bir yarışmada 45-50 kiloluk bir kız inanılmaz bir ses çıkartıyordu Buzoni yarışmasında. Bu şeyle de alakalı. Düşünme, müziği nasıl düşünme. Mesela onun fortisi bana çok güzel geliyordu. Ama bazı piyanistler var gerçekten uzak doğu sporunda
0: Tek fando.
1: yaklaştıkları için piyano çalmaya. Ya zor da bir şey ya. İyi
0: Böyle
1: çalmak.
0: kemanı da force edenler
1: Ya bir şey
0: var
1: söyleyeyim
0: canım.
1: bak. Gayet, piyano herkes çalabilir.
0: Ben hariç.
1: Herkes çalabilir ama iyi çalmak
0: Tabii bambaşka bir
1: çok
0: şey.
1: başka bir şey. Evet.

0: Stradivarius kemanların konçerto çalmaya mesela son derece uygun olduğu ama bu gür sesli paha biçilmez çalgıların yaylı çalgılar kuarteti çalmaya pek uygun olmadığı böyle bir söylentiler vardır müzik dünyasında. Peki piyanolar arasında da böyle ayrım var mı? Mesela bu piyano ile konçerto çalınır, bununla da ancak oda müziği eşliği yapabilirsin gibi var mıdır?
1: Ya bazı mesela piyano yarışmalarında iyi, çok yüksek level'da olan piyano yarışmalarında sahnede 3 tane piyano durur. Bir tanesi Kawai'dir, bir tanesi Yamaha, bir tanesi Steinway mesela. Ya da Beckstein'dir, Börsendorfer'dir. Yarışmacılar ikinci tura geldikten sonra seçme şansına sahipler.
0: Aa, iyiymiş.
1: Yani iyi mi bilmiyorum çünkü İdribleti'de şöyle bir lafı var, her zaman söylüyorum. Kötü piyano yoktur, evet. Kötü piyanist vardır. Yani piyanistin de her an her şeyde çalması lazım. Çünkü biz kemancılar gibi ya da bir obacı gibi kendi enstrümanını alıp onu bir tek işte Horowitz yapıyordu biliyorsun.
0: Evet.
1: New York'a ya da Japonya konserlerinde uçağa...
0: Ama bir tercih var mıdır mesela senin de oda müziği yaparken bir piyano tercihin var
1: ya
0: mı?
1: Ya ben işte...
0: Zaten öyle bir seçenek de yok ki çok fazla bizim ülkemizde.
1: Yok ama yani ben zaten Steinway sanatçısı olduğum için... Bütün konserlerimde zaten yurt dışı konserlerimde Steinway geliyor. Türkiye'de de genelde zaten bu markanın piyanoları var. Onun için iyi salonlarda zaten Steinway olduğu için korkusuz oluyorsun. Ama bazen olmadık bir yerde çok vasat bir piyano da karşına çıkabilir. Onlara çalmak zorundasın yani konser piyanistisin.
0: Demin sen de söyledin, yaşamı boyunca pop sanatçısı kadar ilgi gören efsanevi piyanist Vladimir Horowitz biliyorsun yanından ayırmıyordu piyanosunu. Oradan oraya dolaştırıyordu. Yaylı çalgı gibi davranmış gerçekten. Yani her yere götürmüş. Ondan başka da ben bir örnek duymadım. Bazen ister misin böyle bir şey? Ah piyanom yanımda olsa da. Mesela bir yabancı ülkeye gittin, beğenmediğin bir piyano, onu da çalsam der misin?
1: Gayet tabii ki. Yani alıştığın bir mekanizmaya da çalman çok güzel bir lüks. Onu da zaten işte yaşayan efsanelerden Horowitz yapmış. Onun da hakkıdır. Evet. Öyle bir
0: korkunç bir şey ama düşünebiliyor musun? Her yere bir piyano gidiyor.
1: Bir de şöyle bir şey. Horowitz tabii ki çok sık konser yapmıyormuş.
0: Tabii evet.
1: Şimdi sen 3 günde 4 günde bir piyano konser yapıyorsan zaten o şansın yok. Horowitz bayağı 3 ay önceden piyanoya gidiyor. Salonda bekliyor. İşte onun ısısına uygun. Bunları hesaplıyorlarmış yani.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki bu Horowitz'in de bir rockstar gibi davranmasından dolayı da olabilir.
0: Peki yani. Sen çocukken biliyor muydun? Konservatuvarda öğrenci mesela bizim kemanımız vardı. O hep kemanımız olarak kaldı. Başka piyanolarda çalacağını nasıl bunu bir algılayabilir bir çocuk?
1: Ya gayet
0: piyanist de olma yolunda olan bir çocuk.
1: Yok biliyorsun çünkü şöyle bir şey. Evinde mesela duvar piyanosu var. İşte okula gidiyorsun başka bir duvar piyanosu. Öğretmeninle ders yaparken Mithat Bey ile
0: kuyruklu piyano.
1: Kuyruklu Steinway. Aa diyorsun ne kadar güzel bir şey. Sonra gidiyorsun
0: sınava yine... girerken de değil mi? Kuyruklu da mı çalıyordun
1: tabii,
0: sınavda?
1: Sonra odana gidiyorsun yine çalışmaya. Yine mesela konsol piyanoda.
0: Alışıyorsun yani.
1: Ben genelde de kötü piyanolarla çalışmayı seviyorum. Özellikle duvar piyanolarında. Çünkü başka bir sonorite yakalıyorsun. Daha sonra iyi bir kuyruklu da çaldığında.
0: Bak,
1: bu da bir antrenman oldu.
0: Evet, Liszt mesela inanılır gibi değil. Bir yerde okudum. Bir sürü işte konserler veriyor biliyorsun. Piyano sihirbazı, piyano bilmem nesi. İnanılmaz ilgi görüyor. Fakat evinde İbah piyanoyla çalışırmış sadece. Doğru, biliyor musun?
1: Ben o markayı da severim. Almanya'daki bütün bizim konservatuvarda.
0: Bir tanesi benim evimde. İbah duvar piyanosu.
1: İbah
0: evet.
1: İyi bir çalışma piyanosu.
0: Ben çok şaşırmıştım. Liszt başka hiçbir piyanoda
1: onu bilmiyordum
0: onu
1: ama
0: tercih edermiş İbah.
1: Doğru bir seçim yani İbah iyi bir piyanodur çalışmak için.

0: Bazı güçlü, kuvvetli yorumcular, bak ben piyanodan ne kadar güçlü, ne kadar derin ses çıkarıyorum, senin çalışın benimkin yanında sönük kalıyor diye moral bozar mı Burçin? Yurt dışında öğrenim görürken buna benzer olaylar geldi mi başına? İnsan güçlü ses çıkaracağım diye kendini zorlar mı bazen? Veya böyle hani yarışmak için arkadaşıyla? Ya,
1: yarışmalarda böyle saçma
0: oluyor,
1: saçma şeyler oluyor.
0: Gösteriler.
1: Evet, gösterişli şeyler oluyor ama yani müzik o değil. Onu söyleyeyim. Hani kuvvetli çalınca sen daha iyi piyanistsin ya da hızlı parmakların olunca sen süper bir piyanistsin diye bir şey yok. Çıkan her nota, hatta müzikteki esler senin büyüklüğünü kanıtlayan hadiselerdir. Evet. Onun için tabii ki genç yaşlarda işte Chopin mesela 140 vermiş, sen 160'da çalıyorsun metronomda. Bununla övünenler vardı yani.
0: Evet, evet, öyle bir yarış var. Hız yarışı.
1: Yani
0: araba mı kullanıyorsun?
1: Onlar zamanla öğreniyorlar işte. Öğreniyor. Daha böyle oturaklı, daha hakim, daha kontrollü çalmaya. O zaman müzik de güzelleşiyor.
0: Evet, aynen.

0: Peki şöyle bir şey soracağım. Piyanodan tam senin istediği gibi bir ses çıkaran, tuşlara şarkı söyleten bir yorumcuya rastladın mı? Tam senin istediğin gibi ve dinlerken nefesin kesildi mi? Nefesinin kesilmesine neden olan şey neydi?
1: Mesela Richter'da, Richter'in son Hamburg konserinde Haydn sonatları çalmıştım. Orada Richter biliyorsun son konserlerini küçük bir ışık ve notayla çalıyordu.
0: Notayla.
1: O müziğin böyle daha iyi olduğunu ve yüzünü insanlar göremiyordu. Sırf ellerine konsantre oluyordu. Mesela Richter'in çalmadığı anlardaki enteresan durmalarını bayılmıştım. Yani o
0: Sessizlikte müzik ha?
1: evet ama o anda da müziği yaşıyordun çünkü. Son derece sabırlı, gerekli yerde temposunu gerekli yerde abartmadan yavaş çalabilen çok
0: Nefesler
1: entelektüel,
0: çok değil mi?
1: son derece entelektüel bir piyanisti.
0: Nefesini kesti yani bu yorum.
1: Richter yani o bir muazzam bir konserdi yani. Çoğu insan eleştirdi bu konseri.
0: Niye? Notadan çalıyor. Değil mi Ozan? Her zaman
1: Notadan
0: eleştirildi de.
1: çalmasından dolayı değil. Onun böyle garip bir şeyleri vardı. Susları vardı ve mesela benim çok hoşuma
0: Mesela
1: gitti.
0: Haydn'a da çok yakışır bence bu. Değil
1: Evet,
0: mi?
1: ya
0: Haydn sonatları.
1: çaldığı bütün eserlerde Richter'in. Mesela efsanevi bir kaydı vardır Richter'in. Hatta YouTube'da herkes izleyebilir. Chopin'in dördüncü etüdü. Ben böyle bir yorum görmedim yani. Ve korkunç bir şey yani. İzliyorsun bir de canlı görüntülerle beraber. Yani böyle bir Chopin etüdü çalınmaz yani.
0: Oğlum,
1: Evet.
0: evet hemen bakalım. Dinleyelim o zaman.
1: Richter önemlidir.

0: Burçin, son olarak en güzel enstrümanın insan sesi olduğunu ve insan sesinin sınırsız olanaklara sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Ya bunu her zaman biliyorsun, ben seninle yaklaşık 10 senedir program yapıyorum. Yani en iyi enstrüman tabii ki ve en zor enstrüman insan sesidir yani.
0: Bir de en yakın sesin çalgılarla karşılaştırdığımızda violonsel olduğunu söylerler insan sesine.
1: Onu bilmiyordum.
0: Sesine.
1: Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Biz, yani en yakın çalgı violonseldir insan sesine.
1: Bir de korangile mi?
0: Korangile de çok daha. Evet, ama yaylı çalgı olarak değil mi?
1: Yani hiç düşünmemiştim.
0: Tabii keman bir şey. Evet. Tiz seslere çıkabilen bir sopran şey, belki hani daha kalın sesti. Benim sesime benzeyen bir insan sesi.
1: Evet. Olabilir yani, hiç düşünmemiştim.
0: Ama insan sesi çok güzel bir
1: yine
0: şey.
1: Yine biyologlar kızacak.
0: Değil mi?
1: Biz yine arada kaldık diyecekler.

0: Hoşçakalın, soluklanmak için artık açık büfe köşemize gidebiliriz.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfe köşemizdeyiz. Açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularımız var. Repertuar seçimi ve konserler konusunda bağımsız mısın?
2: Duruma göre bazen karşı tarafın isteklerini yapmak zorundayım ama genelde kendim seçiyorum.
0: Üzerinde büyük bir baskı hissettiğin ve kendini kanıtlamak zorunda kaldığın bir konserin oldu mu?
2: Her konser öyle bir baskı altında oluyor.
0: Kısa pasajlara müthiş detaylar sıkıştıran bir besteci.
2: Rahmaninov.
0: Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de sen bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığını sun. Ne sunacaksın bize bugün?
2: Bugün ünlü caz trompetçisi Chris Botti ve piyanist besteci yapımcı David Foster'ın çok sevilen romantik bir şarkısını seçtim. Perte for You. Bu romantik şarkıyı tenor Andrea Bocelli söyleyecek.
0: Sevgili dinleyenler, sizleri tenor Andrea Bocelli ve Chris Botti ile baş başa bırakırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını da yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violoncel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violonsel sonatı bestelemiş, bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin, o dönemde Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm'in yönetimi altındaydı. Müzik tutkusu ve özellikle violonsele olan hayranlığı dönemin ünlü müzisyenlerinin Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonsele olan tutkusunu göz önünde bulundurarak, daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş, bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde, daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserles'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağarının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör Viyolonsel Sonatını dinledik. Viyolonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Beethoven 1815 yaz aylarında, daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki viyolonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü viyolonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Sizlere 19. yüzyıl Avrupa'sının aristokrat salonlarından bir tadımlık sunmak istiyorum. Konser salonlarına pek sıcak bakmayan Chopin'in çalmayı en çok sevdiği ortamlar salon dediğimiz müzikli ev toplantılarıydı. Bir klasik müzik sanatçısının sizden alacağı tema önerileri üzerine anında doğaçlama yaptığı müstesna gecelerdi bunlar. Bugün unutulmaya yüz tutmuş bu gelenek Salon Toker'de yaşamaya devam ediyor. Her ay evimde yaptığım Salon Toker geceleri artık evime sığmaz olduğu için bu ay Kuğu Müzik Mağazası'nda toplanıyoruz. 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müziğe gelenlere 19. yüzyıla özgü bir klasik müzik deneyimi sunuyorum. Biletler 2500 lira girişte ödenebilir, ikramlar dahildir. Hakan Ali Toker Instagram kanalımdan detayları takip edebilirsiniz.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak, özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz, Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Devlet sanatçısı, besteci Doktor Okan Demiriş'i saygıyla anıyoruz. 1942 yılında İstanbul'da doğan Okan Demiriş müziğe 5 yaşında başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda keman eğitimi aldı. 1963 yılında İstanbul, 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yüksek bölümlerini bitirdi. Birçok keman konçertosunu orkestra eşliğinde konserlerde çaldı ve resitaller verdi. İstanbul Şehir Orkestrası, Radyo Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Orkestrası'nda görev yapan sanatçı konservatuvarda keman ve armoni konusunda ders vermeye devam etmiş. 1979 ve 1992 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne 4 kez müdür ve genel sanat yönetmeni olarak atanmıştır. Halkın büyük beğenisini kazanan ve en çok sahnelenen Türk operaları olma özelliğini taşıyan 4. Murat, Kar Yağdı Hatun, Yusuf ile Züleyha, Hançerli Düzü, Posof, Digor, Pasinler, Handere isimli orkestra süitleri, piyano konçertosu, keman piyano süiti Dere, Uyum, Bir Aşk, Dadaşım isimli soprano için büyük orkestra eşliğinde konser aryaları ve Rüyalar isimli bale eserlerini besteleyen Okan Demiriş'in son operaları Büyük Hakan Alpas'tan ve Deniz Kurdu operaları olmuştur. Armoni ve teori üzerine kitapları bulunan sanatçının eserleri yurt içinde ve dışında birçok kez icra edilmiştir. Orkestra şefi olarak yerli ve yabancı birçok opera ve baleyi yöneten sanatçı 1990 yılında Amerika'da New York Senfoni Orkestrası'nı yönetmiştir. Okan Demiriş'e 1986 yılında sanat ve kültürün gelişmesi yolunda seçkin hizmet ve katkılarından ötürü Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'nca Fahri Doktor ünvanı, 1991 yılında da Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı ünvanı verilmiştir. Soprano Leyla Demiriş ile evli olan Okan Demiriş, 18 Haziran 2010 günü tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirmiştir.

Kursan Klasik. 4 piyano, 4 piyanist bu cuma İstanbul Kuğu Müzik'te. Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Her ay düzenlediğim Salon Toker gecelerinin bir veya iki konuk sanatçısı olur ve bunlar genellikle sürpriz isimlerdir. Bu sefer sürpriz yok, açıklıyorum. Bu cuma Salon Toker'in birbirinden değerli, ödüllü 3 uluslararası konser piyanisti konuğu olacak. Tutu Aydınoğlu, Cem Babacan ve Ivan Yanakov. O akşam dördümüzü ayrı ayrı solo dinleme şansına erişeceksiniz. Ardından D&B's Rag adlı eğlenceli bir bestemin 3 piyano için yaptığım düzenlemesini, sonra da Ravel'in ünlü Bolero'sunun 4 piyano düzenlemesini dinleyeceksiniz. 4 Fazioli piyanoda. Böyle bir şey bir daha kolay kolay bulamazsınız, benden söylemesi. 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müzik mağazasına bekliyoruz. Her Salon Toker'de olduğu gibi interaktif doğaçlamalar yapacağım. Pek becerikli perküsyonist Hakan Çetinkaya bunların bazılarında bana eşlik edecek. Biletler 2500 lira, ikramlar dahil. Girişten temin edilebilir. Bu bilgileri Hakan Ali Toker Instagram kanalımda da bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Sebebini açıklayayım. Bilirsiniz, müzik seslerle yapılır. Notaların temsil ettiği seslerle. Bu notaların klasik batı müziğinde ya da genel olarak batı müziğinde do, re, mi, fa gibi adları vardır. Duymuşsunuzdur. Türk müziğinde ise Çargah Perdesi, Neva Perdesi, Hüseyini Perdesi gibi adları vardır. Türk müziğinde notalardan ziyade perdelerden söz ederiz. Arada teknik bir fark var ama aynı işi görüyorlar. Bunlar müziğin yapı taşları. Bu sesleri ben alfabenin harflerine benzetiyorum. Nasıl her dilin bir alfabesi varsa, her müzik türünün de bir ses alfabesi var. Türk müziğinin ses alfabesine perde sistemi diyoruz. Türk perde sistemi. Şimdi biz bu akşam burada çok sesli Türk müziği yapmak istiyoruz. Çok seslilikten söz edince ister istemez işin içine batı müziği giriyor. Çünkü biliyorsunuz çok seslilik Avrupa'da geliştirildi. Avrupa'ya has bir şey değil. Yeryüzünün pek çok kültüründe, geleneksel müzik türlerinde çeşitli seviyelerde çok seslilik var. Geleneksel Türk müziğinde de var. Ancak Avrupa'da bu öyle bir zirveye taşındı ki bütün dünya çok seslilik konusunda Avrupa'yı takip eden oldu. Ve bugün bütün dünyada çok sesli müzik Avrupa kökenli bir ses alfabesi olan eşit tamperemanlı sistemle yapılıyor. Biz müzisyenler kendi aramızda buna kısaca tampere sistem diyoruz. Bir Çinli ya da bir Hintli geleneksel müziğini çok seslendirmek istediği zaman eşit tamperemanlı sistem onun işini görüyor. Çünkü ortak sesler var. Hani alfabe benzetmesini yaptım ya, dikkatinizi çekelim. Yeryüzünde pek çok kültür, pek çok dil aynı alfabeyi kullanıyor. Latin alfabesi çok yaygın. Bizde de var, Avrupa'da da var. Ama ortak harflerimiz var. A'mız, B'miz, C'miz ortak. Ama her alfabenin arada birkaç özgün harfi de olabiliyor. Bizim alfabemizdeki I, yumuşak G, Ç, Anglo-Sakson Latin alfabesinde yok. Bunlar bize özgü harfler ve bize özgü sesler. Aynı şekilde bizim müziğimizde de, bizim ses alfabemizde de bize özgü bir takım sesler var. Tampere sistemde olmayan. Bu yüzden biz kendi müziğimizi, makam müziğimizi çok seslendirmeye kalktığımız zaman ya da çok sesli, makamsal, özgün bir eser yaratmaya kalktığımız zaman burada özel bir hassasiyet gerekiyor. Batı'da olup da bizde olmayan sesler nedir? Buna değinmeden önce hemen şu kısa parantezi açayım. Türk müziğinin, geleneksel Türk müziğinin sesleri en azından bir kısmı Batı ile ortak mıdır? Çok ince eleyip sık dokursak, 100 yıl önce Tamburi Cemil Bey'in kayıtlarını analiz edersek, arada bir sürü minik fark olduğunu görürüz. Hiçbir notanın tampere sistemle birebir uyuşmadığını görürüz. Ancak bunlar minik farklar. Türk ağası ile İtalyan ağası arasındaki fark gibi. Ama bizim segah perdemiz var. Eviç perdesi, hisar perdesi gibi bazı seslerimiz var ki bunlara yakından uzaktan benzeyen hiçbir ses yok Avrupa'nın tampere sisteminde. Biz bu seslerimize, bizim Ü'ye, I'ya, Ç'ye benzetebileceğimiz bu perdelerimize kendi aramızda komalı sesler diyoruz. Aslında yanlış bir terim ama alışmışız, kullanıyoruz. Peki, komalı seslerle çok müzik, çok sesli müzik yapılamaz mı? Yapılır. Yapılmaktadır da. Ancak bu akşam dinleyeceğiniz düzeyde değil. Yapılan örneklere baktığımız zaman genellikle ezgiyi Türk perde sistemini kullanan enstrümanların ya da ses sanatçılarının seslendirdiğini ve onlara batı sistemi kullanan diğer bazı çalgıların eşlik ettiğini görüyoruz. Ha, bu bir yöntemdir. Bu yöntemi kötülemek için söylemiyorum. Çoğu zaman mecbur kalıyoruz. Başka şansımız olmuyor. Benim de bu nitelikte çalışmalarım var. Tüm seslerin ezgi eşlik ayrımı yapmaksızın tüm çalgıların Türk alfabesiyle çok sesli müzik yapabilmesi için
bütün o müzisyenlerin hem Türk hem Batı sisteminde eğitim görmüş olması lazım. 30 yıl öncesine kadar bu nitelikte 30 müzisyeni bir araya getiremezdiniz. Çok nadirdi. Bugün bu akşam burada ilk defa yapılacak olan şey, bu kadar müzisyenin, her iki sisteme birden hakim bu kadar müzisyenin bir araya gelmiş olması. Bu benim için çok heyecan verici. Yoksa bütün seslerinde komalı seslerin kullanıldığı çok sesli eserler var. Ekrem Zeki Ün'den çok sevgili dostum Profesör Doktor Ozan Yarman'a kadar çeşitli değerli bestecilerimizin bu alanda çalışmaları var. Ancak bunlar nadide eserler. Genelde bu nitelikte müzisyenler az olduğu için küçük gruplar için yazılmış eserler ve çoğu zaman seslendirilemiyorlar. Çünkü o öyle müzisyenleri ara ki bulasın. Ben aradım. Çok aradım. Evet gençler, bu alkış size. Bu gençlerin kimisi İTÜ'den, kimisi Mimar Sinan'dan ve başka konservatuvarlardan mezun. Birçoğu İstanbul'dan, bir kısmı şehir dışından geldi. Kıbrıs'tan bile gelenler var. Bu değerli müzisyenler okulun kendilerine öğrettikleriyle uluslararası bir seviyeye çıkmış çok çalışkan müzisyenler. Bununla yetinmeyip kendi merakları üzerine hareket ederek, farklı araştırmalara girerek daha da kendilerini geliştirmiş, okulun verdikleri bilgilerin üstüne başka şeyler ekleyerek zenginleşmişler. Ve bu akşam bugüne kadar hiçbir senfoni orkestrasının çalmadığı, çalamayacağı bir müzik çalacaklar. Bana gelince ben de onlar gibi hem Türk hem Batı sistemini bilen bir müzisyenim. Ancak enstrümanım buna müsait değil. Piyanoda komalı sesler yok. O yüzden bu akşam burada 4 ayrı piyano görüyorsunuz. Bir tanesi tamperi akortlu, diğerleri komalı sesler içeriyor. Bunun için cefakar akordörüm Yavuz Berber'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özel bir iş. Olağanüstü bir akordör gerektiriyor bu nazı çekmek için. Bu piyanolarda, şu 3 piyanoda bir takım tuşlara dokunduğunuz zaman normal bir piyanodan duymaya alışkın olduğunuz sesler değil de daha farklı sesler, komalı sesler çıkıyor. Herkesin elinde broşür var mı? Kitapçık. CRL'nin 2 aylık kitapçığı var. Yok mu bir takım? Herkeste yok. Peki, o zaman ben eserleri anons edeceğim. Birinci yarıda ilk çalacağımız eser Türk Rapsodisi. Yeni bestelemiş olduğum. Birbirine bağlı 5 bölümden oluşuyor. Arasız olarak yaklaşık yarım saat sürecek. Birinci yarı bu eserden ibaret. Saz semaisi ile başlıyor. Horon, ağırlama, zeybek, karşılama. Şimdi sizleri farklı makamlarımızı, farklı usullerimizi ve farklı yörelerimizi kapsayan A'dan Z'ye Türkçe, aynı zamanda çok sesli bir yurt gezisine çıkarıyoruz.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

0: Borusan Klasik.
1: 4 piyano, 4 piyanist bu cuma İstanbul Kuğu Müzik'te. Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Her ay düzenlediğim Salon Toker gecelerinin bir veya iki konuk sanatçısı olur ve bunlar genellikle sürpriz isimlerdir. Bu sefer sürpriz yok, açıklıyorum. Bu cuma Salon Toker'in birbirinden değerli, ödüllü 3 uluslararası konser piyanisti konuğu olacak.
0: Borusan Klasik.
1: 4 piyano, 4 piyanist bu cuma İstanbul Kuğu Müzik'te. Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Her ay düzenlediğim Salon Toker gecelerinin bir veya iki konuk sanatçısı olur ve bunlar genellikle sürpriz isimlerdir. Bu sefer sürpriz yok, açıklıyorum. Bu cuma Salon Toker'in bir

Ravel'in ünlü bolerosunun 4 piyano düzenlemesini dinleyeceksiniz. 4 Fazioli piyanoda. Böyle bir şey bir daha kolay kolay bulamazsınız benden söylemesi. 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Ku Müzik mağazasına bekliyoruz. Her Salon Toker'de olduğu gibi interaktif doğaçlamalar yapacağım. Pek becerikli perküsyonist Hakan Çetinkaya bunların bazılarında bana eşlik edecek. Biletler 2500 lira, ikramlar dahil. Girişten temin edilebilir. Bu bilgileri Hakan Ali Toker Instagram kanalımda da bulabilirsiniz.

Fanfar reverans pansihir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans pansihiri dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Hürçin.
1: Hoş bulduk.
0: Hürçin, bazı ünlü yorumcular opera dinlemenin yoruma çok büyük katkıda bulunduğunu söyler. Ben bu sözü senden de sık sık duydum. Bir yorumcu

0: Bunların sebebinin bir de şöyle bir şey var. Yukarıdaki şarkıcıların önüne geçmemesi için orkestranın. Birincisi bunu öğreniyorsun. Geride çalmayı. İkincisi solistleri yalın olarak izleyebiliyorsun. Renkler, kostüm, hayal dünyan. Burada çok şey kurabilirsin. Biliyorsun küçükken, daha doğrusu küçük yaştaki çocuklar operadan sıkılırlar. Ben çok severdim. Mesela benim yaşıtlarım bale seyretmeyi severdi. Ben operacıydım. Hiç de sıkılmazdım.
1: Özellikle bazı operalar, değil mi? Mesela Sihirli Flüt çocuklar için çok eğlenceli,
0: yo,
1: değil mi?
0: ben direkt
1: Hepsini.
0: Toskacıydım.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Toska ve ben Toska'yı seyrettiğimde de böyle gözlerim yaşardığını hissediyorum yani. Hatta arkadaşlarım benimle dalga geçmişti. Aman ne kadar duygusalsın falan. Ki öyle bir adam değilimdir normal hayatta. Hani böyle ağlayan, sızlayan bir adam değilim. Ama Toska beni her zaman için başka bir yere götürmüştür. Neyse, konuşacağız herhalde şeyleri.
1: Evet, zaten sen de söylüyorsun. Opera dinlediğimizde besteciyi de daha yakından tanıyoruz gibi geliyor bana, değil mi? Çünkü konçertolarında çalıyorsun, senfonilerini dinliyorsun ama görmediğin şeyleri görüp sanki operada bestecinin müzikal dünyasını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyorsun gibi geliyor. Mesela konçerto ya da sonatları ya da çalarken belirli bir sınırlar içinde kalıyor, değil mi insan?
0: Ya sınırlar içinde kalıyor ya da şöyle görebilirsin. Tabii sahnede büyük bir hareket var yani, bir devinim oluyor. Dekorlar değişiyor, ışık işte o perdenin bir anda açılması, o belki de tahmin etmediğim bir dekor karşında. Ama en önemlisi, ben operadaki o çukur sound'unu çok severim. Çukurdan gelen, yani alttan gelen sound'u çok severim. Çünkü biliyorsun orkestracılarda şey vardır. Solosu olan hemen iki forte çalmaya başlar. Hani sanki biz duymayacakmışız gibi. Yani o piyanissimo da çalsın
1: Çok
0: duyulacak.
1: farklı değil mi senfoni orkestracılığıyla
0: Çok.
1: opera
0: Ve
1: orkestracılığı?
0: opera müzisyenlerine ben büyük saygı duyarım. Senfoni orkestrası gibi gözüken çoğu insan, mesela
1: Görünmeyen kahramanlara.
0: opera obacısının yüzünü bile bilmez. Çünkü
1: Bilmez.
0: çukurun en arkasında
1: Bazen
0: fagotçu.
1: şefi bile göremezsin,
0: Yani
1: yüzünü selam
0: şef yine,
1: vermesin.
0: evet, yani anlatabiliyor muyum? Egoları gerçekten düşük ve çok iyi müzisyenlerdir opera müzisyenleri. Tanıyorum da çoğunu. Mesela Antalya Operası'nı çok beğeniyorum yani, orkestrasını. Ne bileyim, Ankara'nınki çok iyidir her zaman. İstanbul'unki de tabii ki şeyler. O şeyi ben, o resmi çok seviyorum tabii
1: Resim değil
0: ki.
1: mi? Güzel.
0: Yani müzikle solistlerin ve dekorun, renklerin,
1: Uyumu ha?
0: evet, uyumu ve seni başka bir yere götürüyor.

0: Evet, sen de dediğin gibi opera farklı dallarda çalışan sanatçıları bir araya getiriyor, değil mi? O da çok hoş bir şey. Yazar var, koreograf
1: Değil mi?
0: var, sahne tasarım var, kostüm var,
1: Dans
0: var da
1: var.
0: var. Tabii dans var. Orkestra şefi, müzikçiler, şancılar. Galiba
1: Koro.
0: evet, bu ortak koro tabii ki. Bu ortak çalışma sanatçının gözünde yeni ufuklar açıyor bence. Ben de hep ekip çalışmasından
1: Tabii,
0: yanayımdır, değil mi?
1: kesinlikle. Mesela o korolar beni her zaman için solistlerin aryalarından daha çok etkiler.
0: Hele
1: Tamam mı?
0: iyi bir koroysa müthiştir,
1: Tabii ya da
0: değil mi?
1: çocuk korosu
0: Evet,
1: mesela.
0: değil mi?
1: Çocuk korosuna ben bayılırım. Knabenchor kor. Bir de onların sesi daha da geriden
0: Evet,
1: gelir.
0: evet.
1: Böyle gerçekten hani tüylerini ürperiyor dersin ya.
0: Evet.
1: O duyguları yaşatıyorlar. Şimdi Primadonna zaten söyleyeceği aryalar harika eserler,
0: Harika
1: tamam.
0: zaten
1: Ama
0: senin.
1: gerideki o
0: Gerideki.
1: kontrşanlar, kontrpunktlar, orkestrayla paslaşmalar onlar çok güzel. Biliyorsun
0: Çok.
1: Primadonna söylediğinde orkestra ufak hareketlerle hep böyle birlere, üçlere ufak dokunuşlarla eşlik eder. Ama görkemli bir koro eşliğinde iş
0: Ya.
1: orada büyür yani.
0: Değil mi?

0: Biliyorsun her dilde müzik farklı tınlar Burçin. Operada seni en çok etkileyen dil hangisi?
1: İtalyanca tabii.
0: Öyle mi?
1: Benim için yani.
0: Hı-hı.
1: Şimdi
0: ben
1: Almanca...
0: Rusçayı da seviyorum.
1: Evet, aklıma hiç gelmedi. Hı-hı. Ama evet, onu sempatik buluyorum. Ama şeyi mesela Almanca, tamam Almanca bildiğim için bana yakın. Hı-hı. Tabii ki anlamam için. Fakat bütün arkadaşlarım mesela Almancayı sert bulurlardı. Hı-hı. Fransızca da bana birazcık şey geliyor. Ama İtalyanca ne bileyim yani... Lisan zaten müzik gibi.
0: Evet zaten akıp gidiyor.
1: Ama Rusçayı bak hiç unutmuştum onu. Gerçi tabii ki Rusça.
0: Evet.
1: Gayet tabii.

0: Benim için Chopin ve Paganini. Operaya çok önem veren ve seven iki besteci biliyorsun. Bellini ile yakın dost olan Chopin öğrencilerine yeni bir eser öğretirken operaya gidin, solistleri dinleyin, ondan sonra çalışmaya başlayın dermiş. Rossini Paganini iyi ki kemanı seçti, opera besteleseydi rakip tanımazdı demiş. Paganini ya da Chopin opera sevgisinden kaynaklanan şarkı söyleme tekniğini çalgılarına çok iyi yansıtmışlar. Öyle değil mi? Chopin piyanosunu, Paganini kemanını insan sesi gibi kullanmışlar. Hatta Paganini eserlerinde operadaki bütün detayları işlemiş. Sen rastlar mısın Paganini'nin eserlerinde opera detaylarını?
1: İlla ki almıştır yani.
0: Evet, reçitatifler, evet, girişler.
1: Tabii ki. Ama iyi ki Paganini olmamış çünkü.
0: Değil mi ya?
1: Yani o sirkede dönüşebilirdi yani o zaman opera.
0: Bir de tabii Bellini ile yakın dost olması. Yani o devirde tabii herkes iç içe yaşadığı
1: için. Ama mesela Chopin'in ben... düşünemiyorum hani Chopin'in bir opera nasıl bir
0: ama besteci. Bakar mısın ders verirken öğrencilerin operaya gidin önce
1: ya
0: dinleyin
1: tamam,
0: sonra
1: ama Chopin'i hani birebir düşünemiyorum hani Chopin daha çok böyle piyano ile özdeşleştiği için
0: evet
1: benim
0: ama işte
1: için...
0: piyanoya da şarkı söyletiyor
1: tabii canım
0: oradan kaynaklanıyor evet. Belki bence

0: Paganini yorumlarıyla ünlü bir kemancıdır Salvatore Accardo. Şöyle demiş, ben Napoliliyim. Bizler şarkı söylemeyi çok severiz. Bu yüzden de kemanı şarkı söyler gibi çaldım bütün meslek hayatım boyunca demiş. Şarkı söyler gibi çalmak için acaba İtalyan mı olmak gerekiyor Burçin?
1: Buna katılmıyorum. Ama tabii ki lisanlarından dolayı ve yaşayış tarzından dolayı.
0: Ama mesela
1: dolayı,
0: ben şarkı söyleyemem. Sen söyleyebilir misin?
1: Ya sen de söylersin.
0: Yok, söylersin. Çok kötü söylerim.
1: Yani şöyle bir şey. Yani Türkçe herhalde birazcık operaya çok uyuşmayan.
0: Peki sen çalarken melodiyi söyler misin?
1: Söylüyorum. Bazen misin? Söylüyorum çünkü şundan dolayı şarkı söylemek gibi değil. O benim ezberimi kontrol eden. Ya da sahnede biliyorsun çaldığında isterse 1000 kişi, 2000 kişi olsun ama sen piyanoyla berabersin dostunla. O anda onunla beraber ve müziği içine girmem için mırıldanırım çok.
0: Mesela İtalyan piyanistler şarkı söyler gibi çalabilir mi piyanoyu?
1: Yok canım öyle bir şey yok. Yani Rusları ne yapacağız o zaman?
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Mesela Perman şarkı söyler gibi keman çalıyor yani. Evet. İtalyan değil ama.
1: Evet yani.
0: Hi-Fets.
1: Yani müziğin bir dili var. Evet. Doğru olan bir legato, doğru olan bir staccato.
0: Ama şimdi gerçek yani İtalyanların tabii ki kulağı çok daha dolu. Operanın doğduğu yerde yaşıyorlar yani değil mi? Daha.
1: Ama o zaman yani Almanlara ne diyeceğiz? Yani,
0: evet doğru.
1: Yani Bach, Beethoven çıkan bir yerden.
0: Evet birazcık kendini öne çıkarmış Accardo ama çok iyi kemancı tabii.
1: Evet. Ya İtalyanların da bir de şey vardır yani. Bizim mutfağımız en iyisi. Hı-hı,
0: doğru. İşte, evet,
1: bizim müziğimiz. Yani. En iyisi bizimki. En iyisi bizimki. Yani bu şey birazcık İtalyanların sevimli insanlar. Evet. Ve mesela Almanlar da aşıktır İtalyanlara. Roma'ya, Venedik'e. Ama bir İtalyan Almanya'ya geldiğinde çok etkilendiğini görmem. Bilmiyorum, sanki evet. İtalya böyle bir kabuğunun içinde yaşayan bir bölge olarak. Müzikleri de çok kendine has. Ama yani bunu tabii İtalyanlar yok bizden daha iyi şarkı söyleme derlerse orada yani Rusları ve Almanları gücendirmeyelim derim yani.
0: Ama bir de şöyle bir şey var Burçin. Bütün şarkı söyleyen kemanlar da İtalya'dan çıkmış. Biliyorsun değil mi? Evet. Ya bir de öyle bir gerçek var. Mesela Paganini hatırı sayılır bir keman koleksiyonuna sahipmiş. Birkaç tane Stradivarius'u, Guarnieri'si, Amati'si varmış. Düşünebiliyor musun?
1: Operayla bunları kaybedermiş.
0: Hatta operayla kıyaslarsak Stradivarius kaprisli bir primadonna'ya benzetilir müzik dünyasında. Guarnieri biraz böyle bariton gibi falan. Paganini de koyu tonlu ve güçlü sesli kemanları seçermiş ve her konserinde düşünebiliyor musun? Açıyor şeyi kutuları. O esere göre içinden hani kostüm seçer gibi keman seçiyor yani ilginç. Bu kadar seçici olması operaya olan sevgisinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana değil mi? Çünkü eserlerinde şarkı söyleme tekniğini kullandığına göre o bestelediği esere göre de ince sesli kalın sesli kemanlarını seçiyor.
1: Evet konserde. Bence hem gününe göre hem de çaldığı esere göre herhalde.
0: Bir de yani ayarlıyor. Ne büyük bir zenginlik ya.
1: Tamam aç, da o da yani Paganini'den bahsediyoruz. Paganini'nin tabii ki böyle bir koleksiyona.
0: Papyon sanki seçer gibi keman seçiyor. Yani böyle bir şey müthiş bir şey yani.
1: Evet, ama çoğunu da biliyorsun.
0: Evet kaybetmiş. Öyle bir rivayet var yani.
1: Kumar masasında kaybedermiş. Evet.

0: Burçin, Paganini deyince aklımıza hemen ne geliyor? Teknik gösteriler geliyor, cambazlıklar geliyor ama bu konuştuklarımız keman sihirbazlığının çok ötesi de bir Paganini çıkarıyor ortaya. Sanki onun derdi kemana şarkı söyletmek. Bir de konçertolarını orkestrayı yöneterek şefsiz çalıyor Paganini, biliyorsun. Bu da sanırım ona daha büyük bir özgürlük sağlıyor. Dilediği gibi şarkı söylüyor işte
1: Ama
0: bence.
1: şöyle bir şey, bir de keman konçertosunda acayip
0: Acayip.
1: Primitif bir orkestra
0: Orkestra.
1: şey var.
0: Kendi ön planda
1: Evet evet
0: Paganini,
1: tabii
0: değil mi?
1: ki. Yani aslında Paganini konçertoyu eşlik etmek inanılmaz zor orkestra için. Düşünsene yaptığı yavaşlamalar, hızlanmalar ve birinin oraya oturması lazım.
0: Listi bile kıskandırdıktan sonra, değil mi? Ha?
1: Evet.
0: Kaprisleri piyanoya da
1: Evet.
0: çaldırdıktan sonra, sen çaldın mı hiç Paganini kaprisi piyanoya?
1: Kaprisler çaldım ama konserlerde çalmadım
0: Çalmadım.
1: yani. Nedense ben kaprisleri çok sevmedim.
0: Her
1: Yani
0: kemancı da
1: şey...
0: sevmez biliyorsun. Yani çok nadirdir.
1: Evet.
0: Yani bir iki tanesini çalarlar belki, biz yaparlar ama hani o 24'ünü birden onu çalan
1: 24'ünü benim
0: kemancı,
1: ev arkadaşım
0: işte
1: Aramelliken
0: o da çok su. Ben dinlemek
1: çalıyordu.
0: istemem mesela hepsini bir anda. Ha,
1: Yani
0: içinden çok sevdiklerim, çok melodik olanlar,
1: iyi çalan
0: çok
1: olursa dinlersin tabii ki canım. Niye
0: dinlerim
1: dinlemesin
0: tabii de
1: yani?
0: yani. Gerek yok gibi geliyor.
1: Ama
0: 24 tane
1: yani
0: kaprisi.
1: öyle kemancılar var ki harika çalıyor, yumuşacık. O şey
0: Doğru.
1: nota kalabalığını hissetmiyorsun yani.
0: Aynen öyle.

0: Borusan Klasik.
1: Burçin, dostumuz Alfred Brendel sanki Paganini ile aynı fikirde. Bak şöyle demiş: bugüne kadar bütün yorumlarımda şarkı söyler gibi piyano çalmak için büyük çaba harcadım. Gerçekten şarkı söyler mi Brendel'in piyanosu?
2: Brendel'in tabii çaldığı bazı eserler var. Schubert'ler olsun.
1: Schubert'ler müthiş çalıyor, evet.
2: Değil mi? Ama Schubert'in de o kadar güzel bir melodi yapısı vardır,
1: evet,
2: ki.
1: Söyletiyor diyorsun ha?
2: Yani Schubert'in biliyorsun melodilerini rock müzisyenler tut, popüler müzik yapanlar hepsi çok iyi beslenmişlerdir. Brendel de çok üst seviyede bir piyanisti. Gayet tabii ki her piyanist gibi o da şarkı söyletmeye çalıştı.
1: Evet, zaten o yani, kısıtlı repertuar içinde dolaşıyor biliyorsun. Mozart, ama, Schubert değil mi? Öyle hepsini çalmaya kalksam ömrüm yetmez demiş. Konuşmuştuk bunu bir programımızda, evet, biliyorsun.
2: Ama, yani çaldığı bütün eserleri de, evet, çok iyi yorumlayan bir ustadır yani Alfred Brendel.
1: Çok çaba gösterdiği kesin zaten. Yani o kadar çaba gösterirsen, evet, piyano şarkı söyler bence.
2: Evet, zaten şarkı söyletmen lazım yani, evet, amaç o. Evet. Yani ki dışarıya da o sesler gitsin yani.

0: peki şöyle bir şey de var. Bazı yorumcular piyanoya şarkı söyletmek şöyle dursun. Onu tam bir vurmalı çalgı gibi kullanıyorlar. Mekanik bir şekilde onun elinin altında piyanonun şarkıcıya dönüşmesi çok olası değil bence. Ne diyorsun?
1: Ya şimdi
0: çok var böyle yorumcu.
1: Günümüzdeki piyanistlerden bahsedeyim. Benim zaten hayalimdeki piyanistler işte Horowitz'ler, Richter, işte Paderewski'ler, ne bileyim Gould, Gulda, Rubinstein. Şimdi bugünkü piyanistler Tun çağında yaşıyorlar. Yani forte'yi daha vurarak.
0: Piyanolar da buna imkan veriyor değil mi?
1: Gayet tabii ki.
0: Steinway gittikçe.
1: Daha böyle, tabii ki.
0: Ferrari gibi diyorlar ya Steinway.
1: Evet, mekanizmalar da çok elverişli şimdi. Eskiden 50-60 sene önce çalan piyanistlerin ya da 100 sene önce çalan piyanistlerin ne zorluklar yaşadığını tahmin edebiliyorsun yani. O büyük eserlerde.
0: Şimdi, hazır elime geçmişken böyle bir piyano vurayım mı diyor yani.
1: Şimdi kuvvetli çalmak vurmakla alakalı bir şey değil. İşte her zaman derim balans.
0: Fizikle de biraz ilgili değil mi?
1: Yani bir yarışmada 45-50 kiloluk bir kız inanılmaz bir ses çıkartıyordu Buzoni yarışmasında. Bu şeyle de alakalı. Düşünme. Müziği nasıl düşünme. Mesela onun fortesi bana çok güzel geliyordu. Ama bazı piyanistler var. Gerçekten uzak doğu sporunda.
0: Tek fando.
1: Yaklaştıkları için piyano çalmaya. Ya zor da bir şey ya.
0: Öyle kemanı da force edenler
1: ya,
0: var
1: bir şey bak, piyano herkes çalabilir.
0: Ben hariç.
1: Herkes çalabilir ama iyi çalmak
0: tabii bambaşka bir
1: çok
0: şey.
1: Çok başka bir şey, evet.

0: Stradivarius kemanların konçerto çalmaya mesela son derece uygun olduğu ama bu gür sesli paha biçilmez çalgıların yaylı çalgılar kuarteti çalmaya pek uygun olmadığı böyle bir söylentiler vardır müzik dünyasında. Peki piyanolar arasında da böyle ayrım var mı? Mesela bu piyanoyla konçerto çalınır, bununla da ancak oda müziği eşliği yapabilirsin gibi var mıdır?
1: Ya bazı mesela piyano yarışmalarında iyi, çok yüksek level'da olan piyano yarışmalarında sahnede 3 tane piyano durur. Bir tanesi Kawai'dir. Bir tanesi Yamaha, bir tanesi Steinway mesela. Ya da Beckstein'dir. Börsendorfer'dir. Yarışmacılar ikinci tura geldikten sonra seçme şansına sahipler.
0: İyiymiş.
1: Yani iyi mi bilmiyorum. Çünkü İdilbret'in de şöyle bir lafı var. Her zaman söylüyorum. Kötü piyano yoktur.
0: Evet.
1: Kötü piyanist vardır. Yani piyanistin de her an her şeyde çalması lazım. Çünkü biz kemancılar gibi ya da bir obacı gibi enstrümanınızı alıp... Onu bir tek işte Horowitz yapıyordu biliyorsun.
0: Evet.
1: New York'a ya da Japonya konserlerinde uçağa...
0: Ama bir tercih önceden... var mıdır mesela senin de oda müziği yaparken bir piyano tercihin var
1: ya
0: mı?
1: Ya ben işte...
0: Zaten öyle bir seçenek de yok ki çok fazla bizim ülkemizde.
1: Yok ama yani ben zaten Steinway sanatçısı olduğum için... bütün konserlerimde zaten yurt dışı konserlerimde Steinway geliyor. Türkiye'de de genelde zaten bu markanın piyanoları var. Onun için... İyi salonlarda zaten Steinway olduğu için korkusuz oluyorsun. Ama bazen olmadık bir yerde çok vasat bir piyano da karşına çıkabilir. Onları çalmak zorundasın yani konser piyanistisin.
0: Demin sen de söyledin yaşamı boyunca pop sanatçısı kadar ilgi gören efsanevi piyanist Vladimir Horowitz biliyorsun yanından ayırmıyordu piyanosunu. Oradan oraya dolaştırıyordu. Yaylı çalgı gibi davranmış gerçekten. Yani her yere götürmüş. Ondan başka da ben bir örnek duymadım. Bazen ister misin böyle bir şey? Ah piyanom yanımda olsa da. Mesela bir yabancı ülkeye gittin, beğenmediğin bir piyano, onu da çalsam der misin?
1: Gayet tabii ki. Yani alıştığın bir mekanizmaya da çalman çok güzel bir lüks. Onu da zaten işte yaşayan efsanelerden Horowitz yapmış. Onun da hakkıdır. Evet. Öyle bir
0: korkunç bir şey ama düşünebiliyor musun? Her ama yere bir piyano gidiyor.
1: Bir de şöyle bir şey. Horowitz tabii ki çok sık konser yapmıyormuş.
0: Tabii evet.
1: Şimdi sen 3 günde 4 günde bir piyano konser yapıyorsan zaten o şansın yok. Horowitz bayağı 3 ay önceden piyanoya gidiyor. Salonda bekliyor. İşte onun ısısına uygun bunları hesaplıyorlarmış. Yani.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki bu Horowitz'in de bir rockstar gibi davranmasından dolayı da olabilir.
0: Peki sen çocukken biliyor muydun? Konservatuvarda öğrenci mesela bizim kemanımız vardı. O hep kemanımız olarak kaldı. Başka piyanolarda çalacağını nasıl bunu algılayabilir bir çocuk?
1: Ya
0: piyanist olma yolunda olan bir çocuk.
1: Yok biliyorsun çünkü biliyorsun, şöyle bir şey. Evinde mesela duvar piyanosu var. İşte okula gidiyorsun başka bir duvar piyanosu. Öğretmeninle ders yaparken Mithat Bey'le.
0: Kuyruklu piyano.
1: Ha, kuyruklu Steinway. Aa diyorsun ne kadar güzel bir şey. Sonra gidiyorsun.
0: Sınava girerken de değil mi? Kuyruklu da mı çalıyordun
1: tabii,
0: sınavda?
1: Sonra odana gidiyorsun yine çalışmaya. Yine mesela konsol piyanoda.
0: Alışıyorsun yani.
1: Ben genelde de kötü piyanolarla çalışmayı seviyorum. Özellikle duvar piyanolarında. Çünkü başka bir sonorite yakalıyorsun. Daha sonra iyi bir kuyruklu da çaldığında.
0: Bak,
1: bu da bir antrenman oldu.
0: Evet, Liszt mesela inanılır gibi değil. Bir yerde okudum. Bir sürü işte konserler veriyor biliyorsun. Piyano sihirbazı, piyano bilmem nesi. İnanılmaz ilgi görüyor. Fakat evinde İbah piyanoyla çalışırmış sadece biliyor musun?
1: Ben o markayı da severim. Almanya'daki bütün bizim konservatuvarda.
0: Bir tanesi benim evimde.
1: İbah
0: duvar piyanosu.
1: İbah
0: evet.
1: İyi bir çalışma piyanosu.
0: Ben çok şaşırmıştım. Liszt başka hiçbir piyanoda
1: onu bilmiyordum.
0: Onu tercih edermiş İbah.
1: Doğru bir seçim yani İbah iyi bir piyanodur.
0: Evet.
1: Çalışmak için.

0: Bazı güçlü, kuvvetli yorumcular, bak ben piyanodan ne kadar güçlü, ne kadar derin ses çıkarıyorum. Senin çalışın benimkin yanında sönük kalıyor diye moral bozar mı Burçin? Yurt dışında öğrenim görürken buna benzer olaylar geldi mi başına? İnsan güçlü ses çıkaracağım diye kendini zorlar mı bazen? Veyahut böyle hani yarışmak için arkadaşıyla.
1: Yarışmalarda böyle saçma
0: Oluyor
1: saçma
0: değil
1: şeyler
0: mi?
1: oluyor.
0: Gösteriler.
1: Evet, gösterişli şeyler oluyor ama yani müzik o değil. Onu söyleyeyim. Hani kuvvetli çalınca sen daha iyi piyanistsin ya da hızlı parmakların olunca sen süper bir piyanistsin diye bir şey yok. Çıkan her nota, hatta müzikteki esler senin büyüklüğünü kanıtlayan hadiselerdir.
0: Evet.
1: Onun için tabii ki genç yaşlarda işte Chopin mesela 140 vermiş, sen 160'ta çalıyorsun metronomda. Bunda övünenler vardı
0: Evet, öyle bir yarış var. Hız
1: yani. Yani
0: yarışı.
1: ama
0: Araba mı
1: onlar
0: kullanıyorsun?
1: zamanla öğreniyorlar işte. Daha
0: Öğreniyor.
1: böyle oturaklı, daha hakim, daha kontrollü çalmaya. O zaman müzik de güzelleşiyor.
0: Evet, aynen.

0: Peki şöyle bir şey soracağım. Piyanodan tam senin istediği gibi bir ses çıkaran, tuşlara şarkı söyleten bir yorumcuya rastladın mı? Tam senin istediğin gibi ve dinlerken nefesin kesildi mi? Nefesinin kesilmesine neden olan şey neydi?
1: Mesela Richter'da, Richter'in son Hamburg konserinde Haydn sonatları çalmıştım. Orada Richter biliyorsun son konserlerini küçük bir ışık ve notayla çalıyordu.
0: Notayla.
1: O müziğin böyle daha iyi olduğunu ve yüzünü insanlar göremiyordu. Sırf ellerine konsantre oluyordu. Mesela Richter'in çalmadığı anlardaki enteresan durmalarını bayılmıştım. Yani o
0: Sessizlikte müzik ha?
1: evet ama o anda da müziği yaşıyordun çünkü. Son derece sabırlı, gerektiği yerde temposunu gerektiği yerde abartmadan yavaş çalabilen çok
0: Nefesler
1: entelektüel,
0: çok değil mi?
1: son derece entelektüel bir piyanisti.
0: Nefesini kesti yani bu yorum.
1: Richter yani o bir muazzam bir konserdi yani. Çoğu insan eleştirdi bu konseri.
0: Niye? Notadan çalıyor. Değil mi o zaman? Her zaman
1: Notadan
0: eleştirildi de.
1: çalmasından dolayı değil. Onun böyle garip bir şeyleri vardı. Susları vardı ve mesela benim çok hoşuma
0: Mesela
1: gitmişti.
0: Haydn'a da çok yakışır bence bu. Değil
1: Evet
0: mi?
1: ya
0: Haydn
1: çaldığı bütün eserlerde Richter'in.
0: sonatları.
1: Mesela efsanevi bir kaydı vardır Richter'in. Hatta YouTube'da herkes izleyebilir. Chopin'in dördüncü etüdü. Ben böyle bir yorum görmedim yani. Ve korkunç bir şey yani. İzliyorsun bir de canlı görüntülerle beraber. Yani böyle bir Chopin etüdü çalınmaz yani.
0: Oğlum,
1: Evet.
0: evet hemen bakalım. Dinleyelim o zaman.
1: Richter önemlidir.

0: Burçin, son olarak en güzel enstrümanın insan sesi olduğunu ve insan sesinin sınırsız olanaklara sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Ya bunu her zaman biliyorsun, ben seninle yaklaşık 10 senedir program yapıyorum. Yani en iyi enstrüman tabii ki ve en zor enstrüman insan sesidir yani.
0: Bir de en yakın sesin çalgılarla karşılaştırdığımızda violonsel olduğunu söylerler insan sesine.
1: Onu bilmiyordum. Gerçekten mi?
0: Evet, biz, yani en yakın çalgı violonseldir insan sesine.
1: Bir de korangile mi?
0: Korangile de çok daha. Evet, ama yaylı çalgı olarak değil mi?
1: Yani hiç düşünmemiştim.
0: Tabii keman bir şey. Evet. Tiz seslere çıkabilen bir soprano şey, belki hani daha kalın sesli. Benim sesime benzeyen bir insan sesi. Evet. Ha?
1: Olabilir yani, hiç düşünmemiştim.
0: Ama insan sesi çok güzel bir
1: yine
0: şey.
1: Yine biyolojiler kızacak.
0: Değil mi?
1: Biz yine arada kaldık diyecekler.

0: Burçin, soluklanmak için artık açık büfe köşemize gidebiliriz.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfe köşemizdeyiz. Açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularımız var. Repertuar seçimi ve konserler konusunda bağımsız mısın?
2: Duruma göre bazen karşı tarafın isteklerini yapmak zorundayım ama genelde kendim seçiyorum.
0: Üzerinde büyük bir baskı hissettiğin ve kendini kanıtlamak zorunda kaldığın bir konserin oldu mu?
2: Her konser öyle bir baskı altında oluyor.
0: Kısa pasajlara müthiş detaylar sıkıştıran bir besteci.
2: Rahmaninov.
0: Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de sen bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığını sun. Ne sunacaksın bize bugün?
2: Bugün ünlü caz trompetçisi Chris Botti ve piyanist besteci yapımcı David Foster'ın çok sevilen romantik bir şarkısını seçtim. Perte for You. Bu romantik şarkıyı tenor Andrea Bocelli söyleyecek.
0: Sevgili dinleyenler, sizleri tenor Andrea Bocelli ve Chris Botti ile baş başa bırakırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını da yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violonsel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violonsel sonatı bestelemiş. Bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin'i bestelemiş, bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır.

Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonseli olan tutkusunu göz önünde bulundurarak, daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş, bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde, daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserles'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağrının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör Violonsel Sonatını dinledik. Violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Beethoven 1815 yaz aylarında, daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki violonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar, bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün 2026 yılı Grammy ödüllerinde en iyi oyun müziği kategorisinin kazananı olan Sword of the Sea konuğumuz. Daha önce Journey oyunuyla da ödüle layık görülen ünlü besteci Austin Wintory'nin kaleminden yepyeni bir albüm. Oyun zaten esasında henüz oynamamış olsam da Journey ile inanılmaz bir benzerlik gösteriyor. Tanıtım videolarına ve nerede oynayabileceğimize erişmek için internet sitesini ise ziyaret etmek mümkün. Grammy kazananları listesinde görür görmez hızlıca açıp dinlediğim, hem müziğe hem de oyuna dair beni çok heyecanlandıran bir albüm oldu. Zaman kaybetmeden dinlemeye başlayalım istiyorum. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar başlıyor.

Perdedeki notalarda Sword of the Sea oyun müziklerini dinliyoruz. Journey oyunuyla oldukça benzer bir senaryo. Aynı oyun şirketinden yayınlanmış bir yapım zaten. Bir yolcuyuz, varmamız gereken bir hedef var ve bu hedefe ulaşmak için tamamlamamız gereken pek çok görev oyunun çerçevesini oluşturuyor. Fakat bu sefer çölde değil, dalga dalga süzülen bir bağlamdayız. Deniz canlılarıyla sarılı bir evrendeyiz. Journey oyununu oynadığımdan beri benzer bir evren arayışındaydım ve Sword of the Sea beni hem epey heyecanlandırdı hem de arayışında olduğum hislerle beni yeniden buluşturdu sanırım. Müzikler Austin Winter imzalı. Journey'de cello merkezde olan bir müzik alanı bu albümde oldukça geniş. Çok zengin bir nefesli ve vokal ailesiyle karşı karşıyayız. Elbette ki sentezleyiciler de bu orkestranın bir parçası. Özellikle flüt tınılarını bu albüme çok yakıştırdım. Hem nefesli enstrümanların getirdiği bir ferahlık var, hem de su gibi akıcı bir solo ailesi birbiriyle tüm albüm boyunca iletişim halinde. Vokallerle de ayağımız biraz toprağa basıyor sanki.

Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.